0: monkyere
1: daabi
0: apeye nyomu dai
1: me na mekani se sanko fona yebubu omudini nya ne onu msa ne onu yu ne onu koke yo bo adwaman enu omuntina yesu ba yebewu ye
0: jesus
1: yesu amam